Ben Türkiye'den Ayda. Sizlere Dünya'nın merkezi Hotville, Arizona'dan canlı yayında sesleniyorum. Burası radyo istasyonu KUYI 88.1 FM, Hopi halkının sesi. I'm Ayda from Turkey, speaking to you live from the center of the world. This is radio station KUYI, the voice of the Hopi people.